0: Vadil Yasekoyu diye ka on dinin ne tam kayka yerli yasa. Sadece zon one nation da zon seyda kotun diye bakuya nagot seya lan ne ti an de de lan de çar yin lan de di amin sey amin ko nay di ko ko nay di on de ti on nay kim diye kim diye. Ya ta çivan de tam 10-20 years kesi da da Quand on a changé en année via son niveau, j'ai. Ma équilibre, j'ai tout pour Nelson, parce que DC, pour l'art, parce que j'ai Hilver Enterprise, Alberta Border, j'ai dit, j'ai un tiers, j'ai un tiers, j'ai un tiers, Kayıcı neydin artık? Kadıyla stopa gelirsen. Kanyo kendine akıl gendi. Demek o gendi ka. On kendine gendi ka. Di on may tak dene sosat diye stopti. Asi son hi seko ta öyle ta sadece dirayı ya di on. Kaunan işte ta ta ne di on ne o gondi hele.
1: Masin hevene deriniz.
0: Masi sin teda masi.
1: Şehir kenarınız tanka jindi satan deri ağzına kütü hırlayın deje ne diye çile ta kuva kuleyi jita sikani o da ne demela tüytlonu hekuyindi.